hamda ve ni'mete ve da'umun la şerike lek lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike lek lebbeyk innel hamda ve ni'mete ve da'umun.

hamdı, bol nimeti, ve daimul, la şerike lek, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike lek lebbeyk, innel hamdı, bol nimeti, ve daimul,